Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Herkese merhabalar. Yeni bir Fısıltıdan Çığlığa programıyla karşınızdayız. Ben Cihan Elma. Burası 97.5 Radyo Lora. Dünya Kupası başladı. Bugün itibariyle Dünya Kupası'nın görünmeyen yüzlerini Dünya Kupası'nın altında, Dünya Kupası'na gelinen süreçte özellikle göçmen işçilerin yaşadığı mağduriyetler, biliyorsunuz önceki yılda 2022'de Katar'da yaklaşık 10 yılda 6500 göçmen işçi katledilmişti. Hepsine bakacağız ama öncesinde 1934 Mussolini'nin İtalya'da düzenlettiği, ikincisini düzenlediği Dünya Kupası'na bakacağız. Sonra 1954'teki Uruguay-Brezilya arasındaki maça bakacağız. Bir podcast hazırladık sizler için. Daha sonra Dünya Kupası'nın bu yıl Amerika'da düzenlenen, Amerika, Kanada, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda aslında futbolun ne kadar endüstriyelleştiği, futbol adı altında ırkçılığın ne kadar yükseldiği, yine futbol harcamalarında ekolojinin ne kadar tahrip edildiği ve işçilerin ne zor ve köle koşullarında çalıştırıldığını bir bir bakacağız. Önce hazırladığımız podcast'te uzanacağız. Daha sonra dediğim gibi futbolun faşizmin bir aparatı olarak, bugün para ve güç olarak karşımıza çıkması üzerine konuşacağız. Umarım keyifli bir program olur. Bizler de Dünya Kupası'na eleştirel bir pencereden bakmaya devam edeceğiz.

Evet. Tabii 1930'da ilk Uruguay'da başladığında bu kadar büyük bir sermayenin, bu kadar büyük hak ihlallerinin, bu kadar büyük işçi kıyımlarının olacağı düşünülmüyordu. Ancak bugün gelinen süreçte baktığımızda içinde bulunduğumuz futbol endüstrisinin ne kadar büyük kıyımlara ve yıkımlara yol açtığını hepimiz tabii ki çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu açıdan futbolu bugün milyonların kitlendiği bir sıradan bir oyunmuş gibi yaklaşmıyoruz. Aksine bir noktada futbola eleştirel bir pencereden bakabilmenin yol ve yöntemlerini arıyoruz. Bugün de endüstriyel futbola, seksist futbola, ırkçı futbola tırmanan bu futbol anlayışına karşı temiz bir tribün yaratmak, temiz bir futbol anlayışı yaratmak için tabii ki de kuşkusuz sürekli bunu eleştirmemiz gerekiyor. O açıdan bu biraz önemli. Bugün yapacağımız şey de biraz bu olacak açıkçası. Dünya Kupası sürdüğü sürece 104 maç yapılacak. 1,5-2 aya yakın bir organizasyon olacak. Biz de bu 2 aylık süreçte yaşanan ihlalleri an be an sizlerle her hafta Cuma günü Fısıltıdan Çığla programı ile paylaşmayı düşünüyoruz. Yani şöyle bir giriş yapılabilir belki. Kapitalist çürümenin ve riyakarlığın dibinin olmadığı bir Dünya Kupası. Biliyorsunuz FIFA organizasyonuyla yapılıyor. FIFA'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen bir Dünya Kupası. 12 yıl önce biraz bizim için önemli olan aslında Katar meselesi. Katar'da 6500 tane göçmen işçi katledilmişti. Ve evet, o zamandan sonra biraz ayyuka çıktı. Dünya Kupası'nın görünmeyen kirli karanlık yüzü. Biraz ona bakalım. Yani bu riyakarlığın dibinin olmaması, çürümenin, yozlaşmanın, katliamın dibinin olmaması, FIFA organizasyonu olarak 4-5 milyar insana hitap eden, en az 4-5 milyar insana hitap eden bu organizasyonun ne olduğunu gelin hep beraber başka bir pencereden bakalım.

0: 1950 Rio de Janeiro. Maracanã Stadyumunda yaklaşık 200 bin kişi var. Kesin rakam tartışmalı. Ama bu spor tarihinin kayıtlara geçmiş en büyük seyirci topluluklarından biri. Brezilya Uruguay'a karşı oynuyor ve kazanmaları bile şart değil. Beraberlik yeterli. Brezilya o turnuvayı zaten şampiyon gibi karşılamıştı. Gazeteler sabah baskılarında "Yarın şampiyonlarımız" diye cümlelere başlayarak başlığını atmıştı. İkinci yarının başında Uruguay skoru 2-1'e taşıdı. Son düdük çaldığında Maracanã'nın içindeki 200 bin kişi dondu kaldı. O gece stadyumda intihar vakaları yaşandığına dair anlatılar bile ortaya çıktı, ancak bunların bir kısmı tarihçiler tarafından tartışmalı kabul edilir. Ülke genelinde yas ilan edildi. Bu maç bugün hala Maracanazo olarak anılıyor. İspanyolca'da Azo 2 büyük darbe anlamına geliyor. Ve bu darbe futbol tarihinin de en derin yaralarından biri. Ama bir duralım ve soralım. Bu sadece bir top oyunuydu. Dikdörtgen bir saha, 2 kale ve 22 adam. Neden bir millet onlarca yıl boyunca bunu kederle anlatmaya devam ediyor? Neden bu kadar önemli? Bu sorunun cevabı Dünya Kupası'nın gerçek tarihidir. Filmi biraz başa saralım. Bundan yaklaşık 2700 yıl önce antik Yunan şehir devletleri arasında sürekli bir savaş hali vardı. Toprak kavgaları, ittifak değişimleri, kanlı çatışmalar, ama her 4 yılda bir olağanüstü bir şey oluyordu. Savaşlar duruyordu. Buna Ekeheiria deniyordu. Kutsal ateşkes. Teoride olimpiyat ateşkesi süresince şehir devletleri arasındaki çatışmalar durduruluyor ve sporcuların güvenli geçişi garanti altına alınıyordu. İstisnalar var mıydı? Tabii ki vardı. Tanrıları onurlandırmak, insan bedeninin yetkinliğini sergilemek ve birbirini tanımak için herkes Olimpos'ta buluşuyordu. Oyun savaştan daha güçlüydü ve bu sadece Yunanlılara da özgü değildi. Orta Amerika'da M.Ö. 1400'lere uzanan Mezoamerika top oyunu geleneği daha sonra Olmekler, Mayalar ve yüzyıllar sonra Aztekler tarafından farklı biçimlerde sürdürüldü. Lastikten yapılmış ağır bir top, yüksek taş halkalar ve ölümle noktalanan bir ritüel. Bu eğlence değil de tabii ki. Güneşin yeniden doğuşunu simgeleyen kozmik bir törendi aslında. Hollandalı tarihçi Johan Huizinga 38'de yayımladığı Homo Ludens adlı kitabında radikal bir tez ortaya attı. İnsan, akıllı varlık, yani Homo sapiens olmadan önce oynayan varlıktı. Homo Ludens ve kültürün kendisi oyundan doğmuştu. Hukuk sistemleri, ritüeller, sanat, müzik, hepsi, bunların hepsinin özünde oyunun mantığı yatıyordu. Roma'ya bakın, Kolezyum, 70 bin seyirci, gladyatör dövüşleri, araba yarışları, hayvan avları, imparatorlar iktidarlarını kısmen bu seyircilerin çığlıklarına borçluydu. Panem et circensis, ekmek ve sirk, yönetimin en eski formüllerinden biriydi. Karın tokluğu ve gösteri bir halkı bir arada tutabilirdi. Ama bu manipülasyondan ibaret değil tabii ki. Nörolojik bir gerçeklik de var. Sosyal psikologlar grup içi kayırma denen bir mekanizmayı yıllardır inceliyor. Biz insanlar ait olduğumuz grubun başarısını gerçek anlamda içselleştiriyoruz. Tribünde formamızı giyip oturduğumuzda beyin o zaferi benim başarım olarak okuyor. Adrenalin, dopamin, biyoloji, toplumsal kimlikle harmanlanıyor. Dünya Kupası tam da bu mekanizmanın 4 yılda bir küresel ölçekte çalıştırıldığı andır. Dünyada 193 Birleşmiş Milletler üyesi ülke var. FIFA'nın üye sayısı 211. Futbol, Birleşmiş Milletler'den daha geniş bir örgüte sahip. Bu sadece komik bir istatistik değil tabii ki. Bu futbolun ne olduğunu anlatan en özlü cümlelerden biri. Peki neden futbol? Neden tenis değil, kriket değil, yüzme değil? İlk ve en açık cevap basitlik. Bir top, iki kale, düz bir zemin. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Ayakkabı bile zorunlu değil. Afrika'nın en yoksul köylerinde çocuklar plastik şişelerden top yapıp oynuyor. Favelalarda çıplak ayakla oynuyor. Bu oyun bir stadyuma, bir organizasyona, özel bir ekipmana bağlı değil. Dünyada hemen hemen her çocuk istediği an futbol oynayabilir. Ama basitlik tek başına da yeterli değil. Voleybol da basit aslında ve tabii koşmak da. O zaman ikinci cevaba geçelim. Tarihsel yayılma biçimi. Britanya İmparatorluğu 19. yüzyılda dünyayı sararken Yanında limanlar ve demir yolları getirdi. Ama aynı zamanda top da getirdi. İngiliz tüccarlar, denizciler, mühendisler ve öğretmenler nereye gittilerse futbolu da götürdüler. Ve sömürge halkları bu oyunu alıp kendi bedenlerine, kendi kültürlerine göre yeniden şekillendirdi. Brezilya buna en iyi örnektir. Brezilya futbolu İngiliz futbolundan farklıdır. Bu fark tabii ki kurallarda değil. Oyunun bedenle kurduğu ilişkide, Kolomb öncesi dans geleneğinden gelen beden dili, samba ritmi, ginga denen akışkanlık. Brezilya futbolu sömürgeciliğin getirdiği oyunu alıp ona bir kimlik mührü vurdu. Üçüncü ve belki de en derin cevap İngiliz tarihçi Henrik Hobsbawm'dan geliyor. Hobsbawm, milletlerin büyük ölçüde hayal edilen topluluklar olduğunu söylüyordu. Benedict Anderson'ın o meşhur kavramıyla tabii ki. Ama şunu ekliyordu. Bu hayali topluluğu somutlaştıran, onu gerçekten hissettiren şeylerin başında futbol gelir. O ülkede hiç yaşamamış olabilirsiniz. O dili tam bilmeyebilirsiniz ama milli takım formasını giydiğinizde, o ülkenin milyonlarıyla aynı anı paylaştığınızda artık bir kimliğin parçası olursunuz. Dünya Kupası bu yüzden sıradan bir spor organizasyonu değil. O milliyetçiliğin en meşru, en kalabalık ve en duygusal tiyatrosu. Yıl 1863. Londra'da bir grup adam oturup futbolun kurallarını kağıda döktü. Football Association, dünyanın ilk ulusal futbol federasyonu kuruldu. O güne kadar okuldan okula, şehirden şehire değişen kurallar standartlaştırıldı. Bu adamlar o gün farkında değildi. Sadece bir oyunun kurallarını yazmıyorlardı. Tarihi şekillendirecek bir şeyi hayata bırakıyorlardı. Sanayi devrimi futbolu büyüttü. Fabrikalar işçileri köylerden şehirlere çekti. Kalabalık ve sıkışık kentler bu insanların hem eğlenceye hem de ortak bir kimliğe ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Futbol kulüpleri bu ihtiyacı karşıladı. Manchester, Liverpool, Sheffield. Bu isimlerin her biri önce bir futbol kulübü etrafında anlam kazandı. Sonra bir kimliğe dönüştü. İngilizler işi kıta Avrupa'sına taşıdılar. Genova'da İngiliz denizciler İtalya'nın ilk futbol kulübünü kurdu. Genoa Cricket and Football Club. İspanya'da Athletic Bilbao, Bask işçileriyle İngiliz madencilerinin yan yana çalışmasından doğdu. Arjantin'de Buenos Aires limanına gelen İngiliz tüccarlar sahaya çıktı. Ve Arjantinliler bu oyuna öyle bir aşık oldu ki kısa süre sonra öğretmenlerini bile geride bıraktılar. 20. yüzyılın başında futbol artık İngiltere'nin değildi. O gittiği toprakların ruhunu emmiş ve oradan bambaşka bir şey olarak geri dönmüştü. 1904 Paris, 5 ülkenin temsilcisi bir araya gelip FIFA'yı, yani Uluslararası Futbol Federasyonu'nu kurdu. Başlangıçta mütevazi bir örgüttü ama 21'de bir Fransız avukat yönetimi devraldı. Jules Rimet. Umarım ismi böyle okunuyordur. Rimet için futbol siyaset üstü bir şeydi. Futbol sayesinde uluslar savaş meydanlarında değil spor sahalarında karşılaşabilirdi. Naif mi? Belki. Ama güçlü ve güzel bir ütopya. Ve 1930'da bu ütopya ilk kez somutlaştı. Yer Uruguay'dı. Neden Uruguay? Küçük bir ülke, Güney Amerika'nın güneybatısında, nüfusu 3,5 milyon. Ama 1924 ve 28 olimpiyatlarını kazanmış, futbol gücünü de kanıtlamıştı. Hem turnuva masraflarını karşılayabilirdi, hem de 1930'un Uruguay için ayrı bir önemi vardı. Cumhuriyet'in 100. yılıydı. Avrupa takımlarının büyük bölümü katılmadı. Okyanus ötesi yolculuk o dönemde neredeyse haftalarca sürüyordu. Çoğu kulüp oyuncularını da bırakmak istemedi. Turnuvaya yalnızca 13 takım katıldı. Final Uruguay-Arjantin. Uruguay 4-2 kazandı. Küçük bir ülke dünyaya kendini gösterdi. Ve Jules Rimet'in adını taşıyacak olan o altın heykelcik, bugün hala Rimet Kupası diye anılan o obje, işte o gün tarihe geçti. 1934 İtalya. Benito Mussolini iktidarının zirvesinde. Duce, Dünya Kupası'nın tam olarak ne anlama geldiğini çok iyi kavramıştı. Küresel bir sahne, eşsiz bir propaganda fırsatı. İtalya'nın kazanması gerekiyordu, kazandı. Ancak hakemler üzerindeki baskıya, tartışmalı kararlara ve ev sahibi avantajının nasıl kullanıldığına dair iddialar o şampiyonluğun üzerine kalıcı bir gölge düşürdü. Mussolini maçları bizzat tribünden izledi. İtalya milli takımı faşist partinin rengi olan siyah forma giydi. 1938'de Fransa, savaşın ayak sesleri Avrupa'yı çoktan sarmıştı. Avusturya takımı turnuvaya katılamadı. Çünkü Hitler Anschluss'u gerçekleştirmiş, ülkeyi ilhat etmişti. İtalya bir kez daha şampiyondu ama dünya çoktan başka şeylerle meşguldü. 42 ve 46 kupaları düzenlenmedi. İkinci Dünya Savaşı her şeyi durdurdu. Bu 12 yıllık boşluk bize Dünya Kupası hakkında temel bir şeyi anlatıyor. Bu turnuva tarihin dışında değil, tam içinde. Savaş sahayı kapattığında insanlık tarihinin en büyük felaketi zirvedeydi. Turnuva 50'de döndüğünde tam da Maracana'da o büyük suskunluğa çıkıldı. 58 İsveç, Dünya Kupası finali. Genç bir Brezilyalı sahaya çıkıyor. 17 yaşında. Adı Edson Narantes do Nascimento ama dünya onu Pele olarak tanıyacak. O turnuvada 6 gol attı. Finalde 2 gol attı. Brezilya şampiyon oldu. 62'de tekrar, 70'te 3. kez Meksika'da tarihçilerin hala muhtemelen tarihin en büyük takımı dediği kadroyla başarıldı bunlar. Ama Brezilya sadece şampiyonluk kazanmıyordu. Dünyaya bir futbol estetiği sunuyordu. Jogo bonito, güzel oyun, topa dokunuşun zarafeti, vücudun akışkanlığı, anlık yaratıcılıklar. Bu futbol fabrika usulü verimlilikten gelmiyordu Avrupa'daki gibi. Favela sokaklarının doğaçlama dünyasından çıkıyordu. Uruguaylı yazar Eduardo Galeano, Gölgede ve Güneşte Futbol adlı kitabında şöyle yazmıştı. Brezilya futbolu insanlara seyirci olmak yerine oyuncu da olabileceklerini gösterdi. Ama bu mitosu dikkatli okumak gerekiyor. Brezilya'nın güzel oyun efsanesi kısmen gerçek, kısmen kurgu. 64'ten itibaren Brezilya'yı yöneten askeri diktatörlük milli takımın başarılarını bilinçli biçimde siyasi meşruiyet için kullandı. Şampiyon takım imgesi halkın dikkatini yönetimin uygulamalarından uzaklaştırmanın aracına dönüştürüldü. Güzellik ve iktidar bu hikayede hiçbir zaman birbirinden ayrı değildi. 1974'e geldik. Batı Almanya ve yine Dünya Kupası. Hollanda sahaya çıktı ve futbol tarihinde bir devrim yaşandı. Total Football aslında Hollandalı teknik adam Rinus Michels'in Ajax'ta geliştirdiği bir sistemdi. Ve bu sistemin simgesi Cruyff'tu. Özü şuydu. Sahada sabit pozisyon yoktur. Her oyuncu her pozisyona geçebilir, geçmelidir. Top oyunculardan daha hızlı hareket eder. O zaman oyuncular topu değil, mekanı yönetmeli. Rakip topu alınca savunmaya çekilmek değil, topu hemen geri almaya gitmek. Sürekli baskı, sürekli geçiş, sürekli dönüşüm. Bu futbola dair bütünlüklü bir felsefeydi. Hollanda o turnuvada tarihinin belki de en büyük futbolunu oynadı. Finalde Batı Almanya'ya 2-1 yenildi. Ama tarih garip bir karar verdi. Kazanan, kaybeden taraf oldu. Cruyff ve Hollanda'nın oyunu bugün Barcelona'nın tiki-takasından Jürgen Klopp'un gegenpressing sistemine kadar modern futbolun tüm büyük akımlarının atası sayılıyor. Cruyff da şöyle demişti. Futbol oynamak basittir ama basit futbol oynamak en zor şeydir. Bu cümle bir felsefi cümledir. 22 Haziran 86, Meksika City. Dünya Kupası çeyrek finali. Arjantin İngiltere. 4 yıl önce Falkland Savaşı olmuştu. Arjantin ve İngiltere fiilen savaşmıştı. Arjantin cephesinden 649, İngiliz cephesinden 255 kişi hayatını kaybetmişti. Ve şimdi bu iki ülke futbol sahasında yüz yüzeydi. İkinci yarının başında Diego Armando Maradona havadan gelen topa yükseldi ve eliyle attı golü. Hakem görmedi. Gol sayıldı. Maçtan sonra Maradona o golü nasıl açıkladı? Biraz Maradona'nın başı, biraz da Tanrı'nın eli dedi. 4 dakika sonra aynı Maradona topu kendi yarı sahasından aldı, 5 İngiliz oyuncuyu geçti ve tarihin belki de en tartışmasız golünü attı. Seyirciler oy kullanarak ona yüzyılın golü adını verdi. Aynı maçta 2 gol. Biri hilenin, diğeri dehanın ve yeteneğin simgesi. Maradona'yı anlamak için Arjantin'i anlamak gerekiyor. Napoli'yi anlamak gerekiyor. Buenos Aires'in gece konduları ile Napoli'nin yoksul mahallelerini anlamak gerekiyor. Maradona hiçbir zaman sadece bir futbolcu değildi. Alt sınıfların hayaliydi o ve Tanrı'nın eli salt bir hile de değildi. O an için Arjantin'e göre onlarca yıllık siyasi ve ekonomik aşağılanmadan kaçışın bir intikamın iziydi o. İşte Dünya Kupası'nın gerçek gücü de burada açığa çıkıyor. Siyasi gerilimler sahaya taşınıyor. Sahada yaşananlar tarihe yazılıyor ve tarih sonunda mitlere dönüşüyor. 27 Mayıs 2015, Zürih. İsviçre polisi sabahın erken saatlerinde bir otele baskın düzenledi ve FIFA üst yöneticilerini gözaltına aldı. ABD Adalet Bakanlığı FIFA yetkililerine yönelik onlarca suçlama açıkladı. Rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama, bu yıllarca biriken bir sistemin çöküşüydü. Dünya Kupası ev sahiplikleri karanlık pazarlıklarla satın alınıyordu. Yayın hakları çuval dolusu nakit karşılığı devrediliyordu. FIFA futbolun değil paranın kurumuna dönüşmüştü. Ama hiçbir kriz 2022 Katar kadar yankı uyandırmadı. Katar, 3 milyon nüfuslu, futbol kültürü sınırlı, yazın sıcaklığı 50 dereceye ulaşan bir körfez ülkesi. Buna rağmen ev sahipliğini kazandı. Oylamada şüpheli bağlantılar, satın alındığı ileri sürülen oylar ve milyonlarca dolarlık lobi faaliyetleri. Stadyumlar inşa edildi. Ama bu inşaatlar için Güney Asya'dan getirilen göçmen işçiler, ki çoğunluğu Nepal, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'dandı, ağır koşullarda çalıştı. The Guardian gazetesi 2021'de yaptığı araştırmada 2010'dan itibaren 6000'den fazla göçmen işçinin hayatını kaybettiğini raporladı. Katar yetkilileri bu rakamı kesinlikle reddetti. Bağımsız soruşturmalarsa ciddi iş güvenliği ihlallerini kayıt altına aldı. Kesin rakamlar tartışmalı ama ihlallerin boyutu değil. Sports washing, sporun itibar aklama aracı olarak kullanılması, bu olayın tam adıdır. Katar küresel eleştirileri Dünya Kupası'nın büyüsüyle örtbas etmeye çalıştı ve kısmen başardı. Maçlar oylandı, Messi ile Arjantin şampiyon oldu. Dünya izledi, ağladı, güldü, kutladı. 11 Haziran 2026 perde yeniden açılıyor. Bu sefer farklı. 48 takım var. Daha önce 32 idi. 16 takım daha Dünya Kupası oynayacak. Afrika, Asya ve Okyanusya'dan daha fazla ülke. Ev sahipleri 3 kıta komşusu: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika. Format değişikliği tabii ki masum değil. 48 takım, daha fazla maç, daha fazla bilet geliri, daha fazla yayın anlaşması demek. FIFA'nın bu kararı futbol coğrafyasını genişletme isteğiyle ticari kaygıları bir arada harmanlıyor. Her ikisi de gerçek, her ikisi de aynı anda. Ama şu da gerçek, ilk kez Dünya Kupası'na çıkacak ülkeler de olacak. Ve o ülkelerde insanlar belki hayatlarında ilk kez milli takımlarını o sahalarda izleyecek. O an için onların hissedeceği şey 1950'deki Brezilya'nın hissettiğinin tam tersi olabilir. 1930'dan 2026'ya 96 yıl. Bu zaman diliminde iki dünya savaşı yaşandı. Sömürge imparatorlukları çöktü. Soğuk savaş başladı ve bitti. Küreselleşme dünyanın dokusunu yeniden ördü. Dijital devrim her şeyi değiştirdi ve bütün bu sürede her 4 yılda bir dünya durdu ve bir top oyununu izledi. Neden? Çünkü insan oynayan varlıktır. Çünkü oyun kültürün özünde yatar. Çünkü biz soyut kimliklere, milletlere, renklere, formalara, bayrağa anlam yükleyen varlıklarız. Ve bu anlam yükleme eyleminin 4 yılda bir gerçekleşen en büyük töreni Dünya Kupası'dır. 1950'de Maracana'da o suskunluk çöktüğünde 200 bin insan ağlamıştı. Çünkü bir top oyunu kaybedilmemişti orada. Bir kimlik, bir umut, bir an kaybedilmişti. 11 Haziran'da başlayacak olan da tam olarak bu. Yeni bir an, yeni bir umut.
1: Evet, maalesef bu da milyonların izlediği, izlemekten sıkılmadığı futbolun karanlık yüzü. Güzel ve zevkli, basit bir oyun olması yetmiyor tabii. Futbol profesyonelleşip kapitalistlerin eline düşünce kirlenen bir oyun oldu maalesef. Burjuva medyanın gelişimiyle birlikte futbol merkezli yaratılan büyük bir ekonomi söz konusu bugün itibariyle. Yalnız ortada dönen paranın büyüklüğü değil, aynı zamanda medyatikliğin, popülerliğin, prestijin kendisi de büyük bir çürütücü faktör olarak bugün itibariyle iş görmektedir. Dünya Kupası'nı yaklaşık 5 milyar insanın izleyeceğini de düşündüğümüzde bu sayının ne kadar korkunç, ne kadar korkutucu, organizasyonun da ne kadar büyük ve kapitalistlerin, kolonyalistlerin, emperyalistlerin çıkarları doğrultusuna ne kadar iyi hizmet edeceğini de görebilirsiniz. Dolayısıyla bugün burada muazzam bir reklam ve pazarlama fırsatı da kapitalistler için doğmaktadır. Zaten kupa organizatörlerinin bundan sağlayacakları gelirin çoğunluğu reklam, pazarlama ve yayın haklarının satışlarından geliyor. 6 milyar dolar olması planlanıyor bu yıl Amerika, Kanada, Meksika'da başlayan Dünya Kupası'nın gelirleri. Bunlar reklam gelirleri dışında size söylediğim gelirler. Dolayısıyla üretilen hizmetin satılmasından elde edilen bilet gelirleri, ulusal bahis oyunlarının yanı sıra sponsorluk gelirleri de ciddi bir kazanç kapısı. Kulüp ürünlerinin tekstilden spor malzemelerinin satışı gibi birçok imalat sektörü ve futboldan bu tür organizasyonlardan beslenmektedir. 10 yıl önce biraz yine Katar konunun merkezinde duruyor. Ama evet, 10 yıl önce hazırlanan bir kara para aklama raporuna göre İsviçre'de oldu. Az önceki podcast'te de beraber dinledik. 10 yıl önce hazırlanan bir kara para aklama raporunda Avrupa'da futbolun yıllık cirosunun 20 milyar avroya yaklaşmış olduğuydu. Yan kollarıyla beraber sektörün dünya genelindeki hacmi ise 500 milyar dolara ulaştığı söyleniliyor. Bu iştah açıcı pasta nedeniyle şike, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama açısından futbol sektörü oldukça cazip bir hale gelmiş. Bugün Rus oligarklardan mafya liderlerine, petrol şeyhlerinden holding sahiplerine kadar birçok isim futbol kulüplerine rağbet ve bir yönelme halini aldılar. Dolayısıyla aslında bugün sadece Paris Saint Germain'e baktığımızda, Manchester City'ye baktığımızda, Dünya Kupası organizasyonlarına baktığımızda, Chelsea'ye baktığımızda yine futbol kulüplerinin oligarklar ve Arap şeyhleri tarafından alınıp daha sonra kendi propagandaları, kapitalist tercihlerine kurban edilmesi bize bu organizasyonun aslında futbolun sadece futbol olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Yalnızca kulüpler ve ulusal federasyonlar değil, bölgesel ve küresel federasyonlar da muazzam kazanç elde ediyor. FIFA Dünya Kupası'nın gelirlerinin çoğunu cebe indiriyor ve her seferinde kasasına koyduğu meblağ milyarlarca doları buluyor. Hal böyle olunca da tabii ki en alttaki futbolcusundan en tepedeki yöneticisine kadar bir dizi insan ve kuruluş her türlü yolsuzluğa, şikeye ve rüşvete batmış durumda. Çok bilindik meşhur bir söz vardır, balık baştan kokmuştur diye. Evet, futbolda 1930'daki Dünya Kupası, hatta Londra'dan çıkıp İngiltere'nin kolonyal ettiği ülkelere basit bir oyun olarak gittiğinde bu iş başlıyor. Bugün kupanın Katar'da yapılması, geçen kupanın Katar'da yapılması, bu yıl Kanada, Meksika, Amerika üçgenine hapsedilmesi ve Katarlı yetkililerin bu işe 880 milyon dolar para ödemiş olması organizasyonun ciddiyetini bir kere de anlamamıza yardımcı olabilir. Deutsche Welle'in bir programı vardı Katar'da nelerin olduğuna dair. Bu devasa işçilerin, bu devasa inşaatlarda, futbol inşaatlarında 6500 kişinin 10 yıl içerisinde hayatını kaybettiği söyleniyordu. Onlarla bir ortak program hazırladık. Ona bakalım. Sonra tekrardan devam edelim.
2: Dünya Kupası Kasım 2022'de Katar'da başlayacak. Ancak Katar'da yapılacak Dünya Kupası daha ilk düdük çalmadan önce bile tartışma kupasına dönüştü. Bu videoda Katar hükümetinin üstlendiği muazzam inşaat programını ele alacağız.
3: Etkileyici. Bunlar büyük ve zorlu projeler.
2: Peki bunları nasıl başardılar?
4: Göçmen işçiler Dünya Kupası'nın yetişmesinde hayati önem taşıyor.
2: Peki bu süreçte kimler yaralandı ve hatta öldü?
3: Çoğu kişi kendilerine yanlış hayallerin satılmasından bahsediyor. Belki de sporla itibar artırmanın ve futbolun insan hakları ihlaliyle insanların fiilen öldürülmesine nasıl yol açtığının en grotesk örneği.
4: Bunlar ailelerini geçindirmek için dünyayı dolaşan adamlar ve bilinmeyen sebeplerle ölüp eve tabutla dönmeleri bu aileleri zor durumda bırakır.
2: Videoda 2010'da Katar'ın Dünya Kupası ev sahipliği için seçilmesinden bu yana istihdam haklarında kaydedilen gerçek ilerlemeye de bakacağız. Ve oradaki işçilerin halen karşılaştığı zorluklara değineceğiz.
3: Akrabalarımdan borç almak zorunda kaldım. Masrafları bu şekilde hallettim.
2: Bir Dünya Kupası oldukça büyük bir olay. Dünyanın dört bir yanından birçok milli futbol takımı tek bir yerde toplanıyor ve her biri yüz binlerce olmasa da on binlerce taraftar getiriyor. Dünya medyasından, sağlık personelinden, sponsorlardan bahsetmiyorum bile. Katar 2022'deki organizasyonu düzenleme hakkı kazandığında ev sahipliği yapacak durumda değildi. Bu nedenle dünyanın nadiren gördüğü kapsamlı bir inşaat programı vaat etti. O zamandan beri 8 yeni stadyum inşa ediliyor. Doha Havaalanı 2 kat genişletildi. Başkent için yepyeni bir metro sistemi inşa edildi. 1000 kilometreden fazla yeni otoyol yapıldı ve on binlerce yeni otel odası hazırlanıyor.
5: There are all sorts of transport infrastructure.
3: Her türlü ulaşım altyapısı iyileştiriliyor ve binalar inşa ediliyor. Şimdi resmi olarak Dünya Kupası projesinin bir parçası değiller ama elbette özünde bağlantılılar. Çünkü onlar olmasa insanlar nasıl seyahat ederdi?
2: Program çok iyi gidiyor. Projelerin çoğu ya tamamlandı ya da planlanandan daha hızlı ilerliyor. Peki Katarlılar bunu nasıl yaptı? İki şey: para ve göçmenler. Katar için para kısmı kolay, geniş petrol rezervleri nedeniyle dünyanın en zengin 10 ülkesinden biri. Ama büyük rezervlere sahip olmadığı şey ise insanlar. Katar ekonomisi büyük ölçüde yurt dışından gelen işçilere bağımlı. Çalışmak için gelen göçmenler Katar nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ülkede 2 milyondan fazla göçmen işçi var ve bu çalışan nüfusun %90'ından fazlasını temsil ediyor. Büyük çoğunluk Asya ve Afrika'dan geliyor. İlk 5 ülke Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Mısır ve Filipinler. Nüfustaki bu yüksek göçmen işçi oranı Arap dünyasında alışılmadık bir durum değil. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ekonomilerini devam ettirmek için büyük ölçüde deniz aşırı ülkelerden gelen göçmenlere bağlı.
3: Dünyanın birçok bölgesinde yeterli sayıda işçi olmadığını ve işçilerin ülke içinde, örneğin Avrupa içinde veya tüm Asya bölgesinden Katar'a ve diğer Arap ülkelerine göç ettiğini görüyoruz.
6: From the whole Asia area to Qatar and other Arabian states.
2: Katar'ın Dünya Kupası yaklaşırken daha fazla gözlemlenmesi, göçmen işçilere yönelik davranışa ışık tuttu ve görülenler birçok insanın hoşuna gitmedi.
4: Çok düşük ücretli olan göçmen işçiler genellikle çalışma kampları denilen yerlerde barındırılıyor. Yani buralar inanılmaz derecede sıkışık odalarda, ranzalarda 6 ila 8 kişiyle bir odayı paylaşan işçilerin kaldığı bir tür yatakhane tarzı konaklama yerleri.
3: Çoğu kişi kendilerine yanlış hayallerin satılmasından bahsediyor. Kendi ülkelerindeki iş bulma ajansları tarafından işe alındıkları sırada genellikle yüksek bir ücret ödemek zorunda kalıyorlar ve ardından Katar'a götürülüyorlar. Orada ücretler vaat edilenden çok daha düşük olabiliyor.
2: Katar'ın son 10 yıldaki istihdam uygulamalarına yönelik eleştirilerin çoğu işçilerin nasıl işe alındığına odaklandı. Katar ve diğer Körfez ülkeleri dünyanın dört bir yanından işçi getirmek için sponsorluk anlamına gelen Kafala adlı bir sistem geliştirdi. Katar'da çalışmak isteyen herkesin bir sponsoru olması gerekiyordu. Ya Katar'da yerleşik bir kişi ya da bir kurum. Sponsorlar örneğin Bangladeş gibi diğer ülkelerdeki insanları aracı olarak kullanıyor. Görevleri etrafta dolaşıp işçi aramak. Onları bulduklarında ajans vize için para alıyor ve işçi sponsor için çalışacakları Katar'a doğru yola çıkıyor. Kafala sistemi sponsorun eline çok fazla güç veriyor. İşçinin oturma hakları iş sözleşmelerine bağlı olduğundan sponsor iş yerini değiştirmelerini engelleyebiliyor ve işvereni değiştirememe işçileri sömürmeye açık hale getiriyor. Bazıları işçilerin pasaportlarını bile alıkoyarak eve dönmelerini engelleyebiliyor. Ancak en azından Katar'da kafala artık yok. 2020'de Katar hükümeti işçilerin artık iş değiştirmek için işverenlerinden izin almalarına gerek olmadığını söyleyen bir yasa çıkardı. Bu Katar'ın son yıllarda yaptığı ve dünyanın izlediği bir dizi reformdan biri. Örneğin Katar, milliyetten bağımsız olarak tüm işçiler için asgari bir aylık ücret belirledi. İşverenler artık yiyecek ve kalacak yer sağlamak zorunda veya bunu kendileri karşılayacaksa işçilere fazladan ödeme yapmak durumunda. FIFA'nın da dile getirmek istediği bir şey var.
3: Özellikle Katar'daki durum söz konusu olunca orada da adil olmamız ve çok ilerleme kaydedildiğini kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşçilerin koşullarında çok ilerleme var.
4: Katar'ın son yıllarda istihdam konusunda bazı önemli reformlar yaptığını gördük. Ancak bu reformların uygulanması birçok göçmen işçi için sahadaki gerçeğin inanılmaz derecede sert olduğu anlamına geliyor.
3: Bangladeş'te, Hindistan'da çalışma koşullarına baktığınızda insanlar gerçekten iş arıyor. Gençler aynı zamanda macera da arıyor.
6: People are really looking for work. Young people are looking for adventures as well.
3: Dolayısıyla bu gerçekten adil veya iyi olmayan sözleşmeler yapmak için oldukça iyi bir zemin.
6: Contracts which are not really fair or really decent.
2: Kafala'nın sonu, Katar'daki göçmen işçilere yönelik kötü muamelenin sonu anlamına mı geliyor? Bazılarının hala zor zamanlar geçirdiği açık. Muhammed Akash, 25 yaşında ve Bangladeşli. 2019'un sonunda iş vaadiyle Katar'a gitti.
3: Önce vizeyi aldım. Ancak komisyoncu, ben Katar'a uçmadan sadece 2 gün önce Bangladeş'e döndüm. Orada benimle ilgilenecek insanların olduğuna dair bana güvence verdi. Fakat oraya vardığımda 6-7 ay boyunca herhangi bir kimliğe veya çalışma iznine sahip olamadığım için iş bulmam zorlaşıyordu. Bu arada duvarcı olarak çalıştım.
2: Akash'ın işe ihtiyacı vardı. Katar'a gitmek için ailesinden 7500 dolardan fazla borç almak zorunda olduğunu söylüyor. Babasının bir rikşa sürücüsü olduğunu ve bunu karşılayamayacağını da.
3: Komisyoncu bana bir ay sonra geleceğini söyledi. Ancak Covid yüzünden seyahat edemedi. Halen Bangladeş'te. Ben de sıkışıp kaldım. Diğer 7 işçiyle kaldım. Hepsi duvarcıydı. Kimliğim olmadığı için beni yanlarına aldılar. Bir haftada sadece 3 gün çalışabildim. Bu parayla yemeğimi ve oda kiramı zar zor ödeyebiliyordum.
2: Sonunda yasal bir iş buldu ama uzun sürmedi.
3: Daha sonra motosiklet ehliyeti aldım ve bir şirkette kurye olarak çalışmaya başladım.
6: Delivery.
3: 25 gün içinde kaza geçirdim. Bacağım kırıldı. 15 gün sonra geri döndüm.
2: Çalışamayan Akash, 2020'nin sonunda Bangladeş'e döndü. Bacağı kırıktı. Ancak bazı endişe verici rakamlar, Katar'da bir göçmen işçi olarak kalsaydı, durumun çok daha kötü olabileceğini gösteriyor. Katar'ın Dünya Kupası'nı gerçekleştirmek için göçmenleri kullanmasıyla ilgili en büyük tartışmalardan biri ölüm sayısı oldu. Bu yılın başlarında Guardian, Katar'ın 2010'da ev sahipliğini almasından bu yana göçmen işçiler arasındaki ölümlerin 6500'ün üzerinde olduğunu yazdı. Veriler Katar'ın göçmen iş gücünün geldiği birkaç ülkeden alındı. Kenya ve Filipinler gibi bazı büyük katkı sağlayan ülkeleri içermiyordu. Bu kişilerin öldüğü sırada tam olarak hangi işleri yaptıklarını bilmiyoruz. Ancak ülke Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanmamış olsaydı, muhtemelen birçoğu Katar'da olmayacaktı. Katarlılar röportaj talebimize yanıt vermedi. Ancak daha önce şöyle bir açıklama gelmişti. 2011'den 2019'a kadar Katar'da yaşayan Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal'den milyonlarca sakinin çok küçük bir yüzdesi ne yazık ki vefat etmiştir. Her can kaybı üzücü olsa da topluluklar arasındaki ölüm oranı nüfusun büyüklüğü ve demografisi için beklenen aralıkta. Katar'ın Dünya Kupası için inşa edilen yeni stadyumlarında çalışan göçmen işçiler arasında 37 ölüm vakası bildirildi. Bunların hepsi demografik özelliklerle açıklanamaz.
5: From the 37 on the stadiums, 34.
3: Stadyumlardaki 37 vakadan 34'ünün işle ilgisi olmadığı iddia ediliyor.
5: Heart attacks.
3: Bu kişiler kalp krizi, hastalık ve onu da intihar nedeniyle öldü. 10 intihar.
2: FIFA, Dünya Kupası şantiyelerindeki ölüm sıklığının diğer karşılaştırılabilir büyüklükteki inşaat projelerinden daha düşük olduğunu söylüyor. Eğer bu doğruysa ki buna dair kanıt bulmak zor, bu durumu normal mi kılar?
3: İnşaat sektöründe yıllardır bu ölüm oranı gayet normal demeye çalışılıyor. Halka bunun normal olmadığını anlatmalı ve onlara çok şey öğretmeliyiz. İnşaat sektörünü kimya endüstrisiyle karşılaştırırsanız, kimya endüstrisi diyor ki amaç sıfır ölüm.
2: Katar hükümeti, 2010'dan bu yana başlattığımız sağlık ve güvenlik reformlarının bir sonucu olarak ölüm oranında sürekli bir düşüş oldu. Bu düşüşün gelecekte de devam etmesini bekliyoruz, açıklamasını yaptı. Fakat 2010'dan bu yana işçilere yönelik muameleyle ilgili ölümler, bazı firmaların Katar'ın Dünya Kupası ile ilgili hiçbir şey yapmak istemediklerini söylemelerine yetti. Bu yılın başlarında geçmiş Dünya Kupalarında çim tedarikçisi olan bir firmanın Katar'da gördükleri koşullar nedeniyle bu sefer teklif vermemeye karar verdikleri hakkında DV için bir haber hazırlamıştık. Oyuncular da tavır alırken hem Alman hem de Norveç milli takımları Katar'daki durumu açıkça protesto ediyor. 2022 Dünya Kupası için kapsamlı boykot çağrıları bile var. En yüksek tepki Norveç'ten geliyor. Takım elemeleri geçerse Futbol Federasyonu'nu milli takımı Katar'a göndermemeye çağıran bir kampanya var.
3: Taraftarlar olarak artık yerel kulüpleri bu konuda tavır almaya ve bu demokratik karara katılmaya teşvik etmek için aktif olarak çalışıyoruz. FIFA çok daha açık sorumluluk almalı. En azından insanlar bizim futbol oynamamızın doğrudan bir sonucu olarak ölmemeli.
2: FIFA, insan hakları ihlallerini göz ardı ettiği iddialarını kabul etmiyor.
3: Bunu tüm turnuvalarımız için teklif süreçlerimizde şart olarak koyuyoruz. Ve dünyanın neresine gidersek gidelim, elbette insan haklarının korunması gerektiğini vurguluyoruz.
2: Katar'daki Dünya Kupası'nı boykot çağrıları Kuzey Avrupa'nın ötesine pek yayılmadı ve turnuvanın ertelenmesiyle sonuçlanması pek olası değil. Her iki durumda da çoğu kişi bunun değişimi sağlamanın doğru yolu olduğuna ikna olmuş değil.
3: Bence yapılması gereken bu insanların hayatlarının Dünya Kupası sırasında unutulmamasını sağlamak için ortak bir medya kampanyasıdır. Aslında o Dünya Kupası'na rağmen hatırlanıyorlar. Bunun bir daha asla olmamasını sağlayan bir kampanya gerek.
2: İşçi haklarına gelince kampanya düzenleyenler Katar'ın doğru yönde hamleler yaptığını kabul ediyor ancak hala gidilecek bir yol var.
4: İlerleme olmasına rağmen uluslararası standartlarda sorumlulukları da olan FIFA ve Katar'a bu reformların uygulanması için ve gerçekten de Dünya Kupası'nın bu tarafların söylediği olumlu mirası bırakması için zorlamaya devam ediyoruz.
1: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Evet, 1930'da başlayan turnuva bugün itibariyle skandallarla Amerika'da, Kanada ve Meksika üçgeninde devam ediyor. 1930'da Paraguay'da başladığında henüz genç bir hayalin ürünüydü futbol ve Dünya Kupası turnuvası. Avrupa ülkelerinin çoğu haftalar süren gemi yolculuğuna bahane ederek kupaya katılmadı ve sadece 13 ülke kupaya katılmak için yola çıktı ve Uruguay'da 13 ülkenin katıldığı bir turnuva gerçekleşti. Yalnızca 14 yıl sonra 1934'te tablonun rengi sertleşti. Benito Mussolini'nin İtalya'sında düzenlenen kupa, faşist rejimin güçlü İtalya imajını dünya pazarlama aracına dönüştü. Futbolun siyasallaşmasının ilk adımını buradan ele alabiliriz. Tribünlerdeki askeri disiplin ve sahada ne pahasına olursa olsun istenen ulusal zafer İtalya'yı şampiyon yaptı. Ancak o kupanın üzerine faşizmin propaganda lekesi çoktan bulaşmıştı bile. 1938'in Fransa'sına gelindiğinde ise Avrupa artık savaşın eşiğindeydi. Nazi Almanya'sı Avusturya'yı ilhak etmiş, kıtanın üstünde karanlık bir kere uzun yıllar kalkmamak üzere çökmüştü. Bu gerilim altında oynanan turnuvanın ardına insanlık büyük bir yıkıma sürüklendi ve futbol tam 12 yıl boyunca sustu. Savaşın ardından 1950'de futbol geri döndü ancak bu kez trajik bir kırılmayla Brezilya'nın Maracana'daki kendi halkı önünde Uruguay'a kaybetmesi basit bir yenilgi, basit bir futbol oyununda alınan yenilgi olarak ele alınmadı. Koskoca bir ulusal travma olarak ele alındı ve ülkede yas ilan edildi. Bu travmanın adını da Maracanazo olarak adlandırdılar. Brezilya o gün aynaya baktı ve yüzündeki hüznü yıllarca unutamadı. Neyse ki sahneye Pele diye biri çıktı ve Pele, Garrincha ve arkadaşları Brezilya'nın futbol onurunu bir kere daha kurtardı. 1958 ve 62'de Brezilya futbol dinini değiştirirken dünyanın yoksul mahallesinden çıkan yeteneğin nasıl evrensel bir estetiğe dönüşebileceğini de hepimize kuşkusuz göstermiş oldu. Fakat bu romantizmin de ülkenin derin eşitsizliğini yok etmeye yetmiyordu. Futbol yoksulların sesini duyuruyor ama yoksulluğun kendisini ortadan maalesef kaldırmıyordu. Kupa 1966'da futbolun beşi İngiltere'ye gittiğinde Geoff Thorne'un tartışmalı golüyle hafızaları kazındı. Kupadaki eşitsizlik ise Asya ve Afrika'nın hala sistemin kenarında tutulmasıydı. Futbolun tam anlamıyla küresel olması için biraz daha zaman gerekiyordu. Nitekim 1970'in Meksika'sında renkli televizyon yayınlarının da etkisiyle futbol tam bir görsel şölene dönüştü. Pele'nin son dansını yaptığı bir şiir kitabı gibi tarihe geçti. Ancak bu parıltının hemen ardındaki yıllar, bu parıltıyı takip eden yıllarda ortaya kupanın en karanlık yüzü çıktı ve ifşa edildi. 1974'te Batı Almanya şampiyon olurken sahada Hollanda'nın özgürlükçü total futbolu ile Almanya'nın disiplinli yapısı çarpıştı. Fakat o turnuvaya giden yolda asıl unutulmaz trajedi ise Şili'nin trajedisiydi. Pinochet darbesinin ardından işkence merkezine dönüştürülen ulusal stadyuma maç yapmayı reddeden Sovyetler Birliği'ne karşı FIFA Şili'nin hükmen galibiyetini tescilledi. Futbolun iddiası tarafsızlıktı ama bu tarafsızlık gücün yanında durmanın kibar bir kılıfıydı. Bu kirli pazarlığın zirvesi ise 1978 Arjantin'inde turnuvaya askeri juntanın kanlı gölgesinde düzenlemesi eklendi. Stadyumların çok yakınında insanlar işkence görürken ve kaybedilirken tribünlerde konfetiler uçuşuyordu. Mario Kempes Arjantin'i şampiyonluğa taşıyor. Stadın dışında insanlar ölmeye devam ediyordu. Junta futbolun halktaki karşılığını kendini aklamak için kullandı ve futbol tarihine şu yakıcı soruyu bıraktı. Bir ülke gol atarken aynı ülkenin yurttaşları katlediliyorsa o sevinç ne kadar masumdur. 1980'ler futbolun adalet duygusunun sınandığı bir dönem oldu. 1982 İspanya'da Cezayir, Batı Almanya ve Avusturya'nın hesaplı beraberliğiyle utanç maçı diye tarihe geçen turnuva dışına itilirken 1986 Meksika tamamen Diego Armando Maradona'nın mitolojisine dönüştü. İngiltere attı Tanrı'nın eli golü ve ardından tüm takımı ipe dizdiği o mucizevi Falkland Savaşı'nın ardından incinmiş bir halkın tarihsel rövanşı gibiydi. 1990 İtalya ise Soğuk Savaş'ın bitişine, Berlin Duvarı'nın yıkılışına tanıklık eden futbol televizyon gelirlerinin sponsoru

0: ve dünya üçüncüsü olan Türkiye için bambaşka bir anlam taşıyordu. Ekonomik krizin ve toplumsal belirsizliğin ortasında bir ülke için Şenol Güneş'in takımı Hasan Şaş'ın golleri o dönemde Türkiye'de yaşanan adaletsizliği örtmek için yeteri bir maskeydi. Ki o dönemde hükümet Türkiye'de yaşanan hem Kürt Özgürlük Hareketi'nin hem de diğer devrimci gruplara yönelik baskıyı futbolda üçüncü olmanın kılıfıyla örtmeyi başarmıştı. 2006 Almanya Zidane'ın Matiz'i attığı kafanın modern futbolun en sarsıcı vedasına sahne olurken 2010'da kupa ilk kez Afrika kıtasına yani Güney Afrika'ya gitti. Vuvuzela sesleri aslında apartheid sonrası yeni Güney Afrika vitrinine çıkarıldı. Ancak yine aynı şey oldu. Stadyumlar parladı ama evsizlerin, seyyar satıcıların ve yoksulların hayatı değişmedi. Dram her zamanki gibi sürmeye devam etti. Bu çelişki 2014 Brezilya'da zirve yaptı. Almanya'nın Brezilya 7-1 yendiği tarihi maçın gölgesinde sokaklarda milyonlarca insan isyan ediyordu. Halkın sorusu son derece netti. FIFA standartlarında stat yapabiliyorsanız neden insan onuruna yakışır okul ve hastane yapmıyorsunuz? Bu soru modern endüstriyel futbolun en yalın özetiydi. 2018'de Rusya Putin yönetiminin dış politika metnine dönüşen bir imaj çalışmasına ev sahipliği yaparken 2022 Katar turnuvası bu çizgideki en sert kırılma oldu. İlk kez kışın oynanan turnuvada sahadaki Lionel Messi kariyerinin eksik parçasını tamamladı. Mbappe'nin finalde hat-trick yaptığı, Fas'ın yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak tarih yazdığı bir turnuva oldu. Fakat o muazzam sahnelerin arkasında statları, metroları, otelleri inşa ederken hayatını kaybeden, hakları gasp edilen göçmen işlerin ağır gölgesi vardı. Dünya Messi'nin kupayı kaldırdığı anı bakarken arka sokaklarda işçi aileleri ve eve dönmeyen yakınların yasını tutan bir başka senaryoda yazılıyordu. Dünya Kupası tarihi aslında iç içe geçmiş iki ayrı kitabın hikayesi. Birinci kitapta Pele, Maradona, Zidane, Ronaldo, Iniesta ve Messi. İkinci kitapta ise Mussolini, Videla, Pinochet, Apartheid, göçmen işçiler ve paranın giderek büyüyen o devasa gölgesi var. Futbolu gerçekten sevmek, bu ikinci kitabı görmezden gelmeyi değil, aksine o oyunun kimlerin emeğiyle, kimlerin acısıyla ve umuduyla kurulduğunu bilmeyi gerektirir. Dünya Kupası her 4 yılda bir bize o tanıdık büyüyü sunar. Bir çocuk topa vurur, bir ülke ayağa kalkar, bir yıldız sonsuzluğa yürür. Ama aynı anda kulaklarımıza o kaçınılmaz soruyu fısıldar. Bu muazzam sahnenin bedelini gerçekten kim ödüyor? Dünya Kupası'nı bu kadar büyüleyici ve aynı ölçüde rahatsız edici yapan şey tam olarak bu. O futbolun en güzel rüyası ancak dünya adaletsiz kaldıkça o rüyanın koridorlarında bir kabus mutlaka dolaşır, dolaşmaya devam eder. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Pısıtılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız sizden taraf.
1: Hemen başlayalım. 1934 Dünya Kupası için sen bir önceki yayınımızdan Mussolini Kupası demiştin.
2: Evet.
1: Neden böyle bir yorum yaptın? Biraz açalım istersen.
2: Çünkü Mussolini kupanın baş aktörü. Saha içinde İtalya evet iyi bir takım. Kupayı belki yine kazanabilirdi ama Mussolini bu kupanın kazanılması için elinden geleni yapıyor. Hem diplomatik olarak hem takımı motive etmek için kullandığı yöntemlerle. Dolayısıyla bu kupaya Mussolini Kupası demiş oldum.
1: O zaman bu sefer biraz kupada tersten başlayalım.
2: Evet.
1: Bence. 1934 Dünya Kupası'nın finaliyle giriş yapalım.
2: Evet, 10 Haziran 1934'te İtalya ile Çekoslovakya arasında oynanıyor final. Ama daha çok İtalya'nın ünlü futbolcusu Milano'daki stada da ismini veren Giuseppe Meazza ile Çekoslovakya'nın ünlü kalecisi Planişka arasında geçen bir final oluyor. Çekoslovaklar 1-0 öne geçiyorlar. Meazza sürekli şutlarla Planişka'yı geçmeye çalışıyor ama bir türlü golü bulamıyor. Sonunda maçın sonlarına doğru bir pasla bu sefer İtalya'nın golünü bulmasını sağlıyor. Uzatma dakikalarında da yine bir pasla takımını 2-1 öne geçiyor ve kupanın kazanılmasında böyle bir hikayenin baş kahramanı oluyor aslında. Hani biraz da bu futbol çizgi filmleri vardır. Hani kaleciyi şutla geçemiyorsun ama pasla geçebilirsin gibi bir hikayesi de var. Bu işin futbolun saha içinde olan güzel kısmı. Dolayısıyla hani bu finalde böyle hatırlanabilir.
1: 2 sene öncesine dönelim o zaman. Dünya Kupası'nın ev

0: sahibi olma yani adaylık sürecinde neler yaşandı? Orada farklı bir hikaye var, onu da senden dinlemek isteriz.
1: Şimdi 30'lu Yakpas'ın sonunda şöyle demiştim. Bu kupa beklenmedik biçimde dünyada çok büyük bir ilgi yarattı demiştim. Tabii İtalya'daki faşist iktidar Mussolini yönetimi de bunu değerlendirmek istiyor ve adaylık sürecinde kupayı İtalya'ya getirmek için inanılmaz bir diplomatik çaba harcıyorlar. Özellikle Avrupa ülkelerinden pek çok kupayı organize etmek isteyen aday var ama sonuçta İsveç'le baş başa kalıyorlar. Ve Mussolini FIFA'ya şöyle bir teminatta bulunuyor. Kupanın yaratacağı bütün maddi zararları ben karşılarım diyerek adaylık sürecine İtalya'nın lehine sonuçlanmasını sağlıyor ve konuda tabii siyasi nüfuzunu da kullanarak kupayı İtalya'ya getiriyor.
0: 30'a oranla 34'te ülkelerin katılımı nasıldı?
1: Kupaya 16 takım katılıyor. Yalnız statü değişikliği var. Bu sefer grup maçları oynanmıyor. 16 takım birbiriyle eşleşiyorlar. Çeyrek finaller, yarı finaller diye tamamen eleme usulü üzerine kurulu bir kupa karşımızda var. Dolayısıyla daha kısa ve daha az maçın oynandığı bir kupa.
0: Dikkat çeken bir detay var. 1930'da kendi evinde şampiyon olan Uruguay, 1934 Dünya Kupası'nda yok. Neden?
1: Uruguay'ın açıkçası şöyle söyleyebiliriz. Basitçe Uruguay Avrupa ülkelerinden sadece 4 ülkenin gelmesini kendi büyük fedakarlıklarını düzenlediği kupaya alamıyor. Dolayısıyla diyor ki ben de sizin düzenlediğiniz Avrupa düzenli kupaya gelmem diyor. Dolayısıyla Uruguay kupa kazandıktan sonra bir sonraki kupada unvanını korumak için sahaya çıkmayan yegane ülke olarak da tarihe geçmiş oluyor. Bugün de hala öyledir.
0: 34'te peki sadece İtalya mı ön plana çıktı? Mussolini ön planında ama başka ne detaylar verebilirsin?
1: Şöyle Mussolini ve Uruguay demişken tabii bir başka Güney Amerika ülkesinden bahsedelim. Arjantin bu kupaya geliyor. Biliyorsun bir önceki kupanın finalisti. Ama çok aslında yedek futbolcularından oluşan bir kadroyla geliyor. Bunun da sebebi şu. Mussolini tabii sırf adaylık sürecini değil, İtalya'nın kadrosunu da güçlendirmek için Orion bir isimli bir sistem oluşturuyor. Orion şu demek, Güney Amerika'da ve özellikle Arjantin'de bulunan İtalyan kökenli futbolcuları bir çeşit kan bağı üzerinden İtalyan vatandaşı yapıyor. Dolayısıyla o dönemin ünlü kanat oyuncusu, aynı zamanda Juventus'ta oynayan Orsi ve 1930 Dünya Kupası'nda Uruguay savunmasını oynayan Monti bu kupada İtalya milli takımında. Bu Oriundi sistemi İtalya'da tabii çok uzun yıllar tartışma konusu olacak. Hatta Juan Sebastian Verón bilirsin. Bosman kurallarından sonra yabancı statüsünde sayılmamak için de kendi dedesinin İtalyan kökenli olduğu yönünde bir belge uydurarak kendi İtalyan vatandaşı yapmıştı. Dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için aslında yabancı kotasına girmeyerek kendine bir şekilde avantaj elde etmeye çalışmıştı. Sonra bu belgenin sahte olduğu ortaya çıkmıştı falan. Bu Oriundi işi İtalya'da biraz şeydir yani İtalyan futboluna böyle çağlar boyunca damga olmuş bir şeydir. Bunu çıkartan da Mussolini'dir aslında ve İtalya bu şekilde hani Arjantin'den yaptığı transferlerle oldukça güçlü bir takım haline geliyor.
0: Peki İtalya'da Dünya Kupası'na ilgi nasıldı?
1: İtalya Dünya Kupası'nın ilgi çok büyük ve aynı zamanda İtalya'daki stadyumlar da birçok Avrupa ülkesine göre o dönemde gayet iyiler. Bugün hala işte kullanılan Giuseppe Meazza stadı, Cenova'daki Luigi Ferrari stadı o turnuvada da kullanılan statlar arasındalar. Dolayısıyla turnuva İtalyanların tam bir gövde gösterisine dönüşüyor diyebiliriz. Yalnız işte turnuvada İtalya dışında dikkat çeken takımlar da var. Bunlardan en önemlisi muhtemelen Wunder Team lakabıyla bilinen Avusturya takımı. O dönemin belki de ilk iki takacıları diyebiliriz kendilerine. Sindelar isimli futbolcuları önderliğinde o dönemin en büyük yıldızı çok iyi bir takımlar ve gerçekten göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar. Yarı finale kadar da çıkıyorlar. Yarı finalde de karşılarında İtalya var ve aynı zamanda bir hakem faciasıyla karşılaşıyorlar. Hatta şöyle bir rivayet var, maçın görüntüleri olmadığı için bilmiyoruz ama Avusturyalıların bir atağını hakem kafasıyla engellediği söyleniyor. Bu yüzden bunun sebebi olarak da bir gece önce hakemin İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı'yla baş başa yediği bir akşam yemeği gösteriliyor. Dolayısıyla İtalya'nın finale çıkması da oldukça tepki uyandırıyor, biraz da şüphe götürüyor ama sonuçta İtalya kupayı kazandığı için artık hani söylenecek bir şey yok. Yıllar geçtikten sonra İtalya 1934 Dünya Kupası'nın şampiyonu olarak akıllarda kalıyor.
0: Çok güzel hikayeler, çok güzel bilgiler. O zaman 1934 Dünya Kupası'nı böyle tamamlayalım. 1938'de bizi neler bekliyor? Kısa bir
1: Tamamlamadan önce
0: spoiler lütfen.
1: 30 yılında sorduğun soruyu bir daha sor istersen. İngiltere bu kupada niye yok diye.
0: Onu da sordum. İngiltere bu kapıda niye yok?
1: İngiltere bu kupada yine yok. Yine bir kibirle bakıyor üstten ama İtalya'nın dünya şampiyonu tabii bu sefer Avrupa kıtasında olduğu için daha da büyük yankı yaratıyor. Dolayısıyla İngilizler İtalyanları gelin size bir maç yapalım diye İngiltere'ye davet ediyorlar ve
2: Von der Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Lora braucht. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung. Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Moos, keine Knete. Lora.ch